0: nenso shunandira sapo mwendo
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anza kunenda kubusu kuliwe kunendambo
1: yayani yayani yayani
0: kazanga nebusu wate yanenso neisa famba na